0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radyo Dertliman'dis ekskluzivi.
1: Edavı Dertliman's Sraşvitsa da Ertse Vusumendav Gijdebi Kartul Simgerebze.

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.